uno munsi uri umusore cyangwa uri umukobwa uri nkumi urashobora kugukora kuri ibintu kibaza yuko nta numa akora kubona ariko kandi ibuka inyuma yawe hari abana benshi cyo gituma rero ushobora kubereka ingeso nziza kugira ngo nabone bakure bafise ingeso nziza